0: ki denga.
1: Dur, hadi abi baba. Hadi bir selam. Bana. Allah bekarlar.
2: Bekarlar.
0: Bekarlar. Bekarlar.